liber Nesim Tem Yara mı fiyan Şınar ne yübeğen Din oğuz bura mındar Kız kar pilen nar